0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Düştü.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. 93.1 enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

0: olanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
3: Günaydın.
4: Günaydın Kerem.
7: Günaydın Kerem.
1: Günaydın Kerem.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
2: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

0: Günaydın, merhaba millet. Ben Deniz Sabahların Efendisi. Güne enerjik başladım gördüğünüz üzere. güzel bir cuma sabahında yine sizlerle birlikte olmanın haklı gururunu yaşıyoruz ekip olarak. Yani topyekün inanılmaz keyifliyiz, neşeliyiz ve her zaman yaptığımız gibi tüm enerjimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Ya siz millet? Süper. O zaman günaydın mesajlarıyla başlayalım. İsterseniz WhatsApp'tan yollayabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Ya da dilerseniz Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın. Efsane olur millet. Bugünün ilk anonsuyla karşınızdayım. Bendeniz Sabahların Efendisi Radyo Enerji'de. Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda çalışıyorum. Sabah şovunu sunuyorum biliyorsunuz. 21. yılımın içerisindeyim millet. Ve burada güzel, ahenkli bir çalışmamız var. Yani ben öyle düşünüyorum. Sunucu arkadaşlarıma ve yönetime sorarsanız eğer, gerçeği öğrenirsiniz. Ya bakın, ben elimdekinin değerini çok iyi biliyorum. İyi, iyi biliyorum yani. Ayakkabım yoktu mesela, ağladım. Sonra ayakkabısı olmayan birini gördüm ve sustum, biliyor musunuz? Sonra bir gün kendimi kaybettiğim için ağladım. Ama sonra hiç olmayan birini gördüm, ağlamam kesildi. Sorunuzun cevabı evet, gençken çok zırlak bir tiptim millet. Ota pota ağlıyordum ya. Diğer yanda kızlar ağlayan erkeklere bayılıyorlardı. Neticede sadece sulu gözlü bir aptal olmadığımı anlamanız açısından bu ek bilgiyi de vermek zorunda bıraktınız beni. Ya bakın, bir şey söyleyeyim mi? Bazen gerçekten ne kadar üstün zekalı bir birey olduğumu unutuyorsunuz gibi geliyor. O kadar üzülüyorum ki. Ya peki bunu bilmeniz neden çok önemli benim için? Anlatayım. Ben kim hakkımda ne düşünürse düşünsün umurumda değil tiplerden değilim. Çünkü bu dünyada en acı verici şey yalnızlıktır arkadaşlar. Yani bu yüzden her zaman sizin ne düşündüğünüze önem vereceğim arkadaşlar. Her zaman. Yani patron bana bu parayı vermeye devam ettiği sürece öyle bir durum da var yani. Ya bakın, bazı insanlar doğuştan radyo şovmenidir. Yani yüzüne baktın mı en azından kesinlikle televizyon için yaratılmadığını anlayabilirsin. Tipine baktığınız zaman. Ya ben Sabahların Efendisi ise bu sınıflandırmalardan pek bir tanesine girmiyorum. Yani yakışıklı olduğum kadar iyi bir radyo sunucusuyum millet. Böbürlenmeyi, kasılmayı çok severim. Yani kendimi olduğumdan daha süper bir şeymiş gibi hissettiriyor. Ve bunu yapmak zorunda kalıyorum. Öyle öyle. Çünkü yani ne bileyim, günümüzde genellemek istemiyorum ama çoğu insan artık birbirine çok iyisin, yıkılıyorsun diyecek alçak gönüllülüğü göstermiyor. Evet. Mesela bak, geçenlerde bir akşam çok sevgili ve kaliteli bir dinleyicimle tanıştık. Bana sarıldı, çok sevdiğini ve beğendiğini söyledi. Sarhoştu. Yani o yüzden güven duymakta biraz zorlanıyorum hala. İyi bir program olacak. Haftanın son iş gününde de yine yüzünüze tebessümler kondurmaya devam edeceğiz. Kimin katkılarıyla? Tabii ki Kombos Otomotiv'in katkılarıyla millet. Hadi günaydın mesajlarınızı bekliyorum, haberiniz olsun. Ve bir yere ayrılmayın. Yol boyunca yanınızda olmaya devam edeceğim.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın Allah beyler, günaydın Şahane Ada. Ya bir şey soracağım, ben böyle bağırınca ne bağırıyorsun be manyak diyen var mı aranızda? Samimi söylüyorum, bağırmamdan rahatsız olanlar varsa. Güzel bir cuma sabahında, haftanın son iş gününde yine yanı başınızdayız. Kombos Otomotiv ile birlikte keyifli yolculukta çok şeyler anlatacağım. Engin deneyimlerimi paylaşacağım ve yaptığım araştırmalarda en ilginç konuları bulup öyle özenip bözenip süsleyerek sizlerle paylaşacağım. Benim işim bu arkadaşlar ve 21 yıldır da bu işi yapıyorum. Gayet de iyi kazanıyorum. Yani en azından günde 8 saat çalışmıyorum. Radyoyu değiştiren oldu mu acaba? Şimdi Avrupa'da yılın soygunu olabilir millet. Güvenlik elemanı bankanın 2,5 milyon dolarını çalmış. 2,5 milyon dolar taşıyan bir kamyon kullanıyorlarmış ve Bükreş'e doğru gidiyorlar. Bir ara durmuşlar çünkü güvenlik elemanlarından biri markete girmiş, bir şey alacakmış. Ama o sırada diğer güvenlik elemanı basıp kaçmış. Ve en büyük soygun olarak da tarihe geçmek üzereymiş. Sigorta şirketleri parayı çalan içeriden biri olduğu için de parayı maalesef ödemiyor. Böyle de bir durum var. Evet arkadaşlar, bu hikayeden alacağımız ders 2,5 milyon dolarla kimseyi yalnız bırakmamak lazım. Gibi bir çıkarım yaptım, bilmiyorum yani, kendin gibi bil karşındakini. Bir ders daha geliyor. Kamyonunda 2,5 milyon dolar varsa anahtarı almadan inme arkadaş. Yani tuvalete gitmek için bile bunu yapma. Bu arada kamyonun deposu boşmuş ve güvenlik elemanı cebinden doldurmuş. Bu yüzden kaybının 2,5 milyon dolardan biraz daha az olduğunu açıklamışlar. Ekonomi bozuldukça bu tür haberleri çok sık duyacağız. Yapacak bir şey yok. Öyle değil mi? Ben mesela 2005 yılında geldim buraya. İnanılmaz şaşırdım. Yani buradaki güzelliği, buradaki saygıyı, buradaki hayatı görünce inanılmaz hoşuma gitti ve burada kalmaya karar verdim. Ne iyi etmişim değil mi? Evet. Ama şimdi bakıyorum. Yani bambaşka bir Kıbrıs'la karşı karşıyayım ya. Vallahi billahi, ölümler, cinayetler, intiharlar. Nereye gidiyoruz Allah aşkına? Bunu bir düşünün bak, hayat çok kısa. Her gün uyandığınız için şükretmeniz lazım. Her gün nefes aldığınız için şükretmeniz lazım. Ve hayatı da bu kadar kolaya almamak lazım. Yani kolay yoldan para kazanmaktan bahsediyorum. Anlamışımdır umarım. Pekala. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda sabahların efendisi. %100 canlı yayında, ayrılmayın. Günaydın mesajlarınız geliyor, görüyorum.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
3: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda lounge hizmetlerinden ücretsiz faydalanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
4: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
5: Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi

0: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: دال دي صباح للرن افان سي sabahların efendisi
1: Günaydın
2: Günaydın
1: Günaydın
2: Günaydın
0: sabahların efendisi
3: Arkadaşlar günaydın. Şimdi bendeniz sabahların efendisi. Yayınıma devam ediyorum. Radyo Enerji'de her sabah sunduğum bu programın adı da Sabahların Efendisi. Yani sonuna show ekliyoruz dilersek. Ve bu kelimenin Türkçe yazılışı show. Show diye yazılıyor. Ancak bir problem var. İngilizce'de show farklı bir anlam taşıyor. Yani show farklı. Bir tanesi W ile yazılan show gösteri anlamına geliyor. Show diye V ile telaffuz edilince sokuşturmak anlamına geliyor. Yani ki siz de biliyorsunuz sokuşturmak hoş bir kelime değil. Yani boyu yetmeyen bir yere bir şeyi yani değeri düşük bir malı iyi bir şeymiş gibi kakalamak anlamında daha çok kullanılıyor. Ve bu sizi yanıltmasın istedim. Uyarayım istedim. Ben dandik bir mal değilim, iyi bir malım. Tamam mı? Ya bunları da dedim ya yayında. Bak yarın ölsem konuşmadığım saçma sapan hiçbir şey kalmadı kariyerimde diye gam yemem. Değil mi? Değil mi millet? Bakın. Bugün uykumu alamadım, çok az uyudum. Uykumu alamayınca sinirsel bozukluklarım için kullandığım ilaçları da geç aldım. Ve henüz bir kısmı etki etmemiş olabilir. Yani bakalım nasıl gidecek işler? Bir şeyler olacak o kesin de. Siz ayrılmayın. Az sonra tekrar buradayız.
4: Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar, günaydın hanımlar, günaydın hanımlar, günaydın hanımlar. Size de merhaba beyler. Güzel bir cuma sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini, çok daha iyisini, en iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Tabii ki Kombos Otomotiv'in katkılarıyla. Sevgili dinleyiciler, vakti zamanda sağlam bir kaza geçirmiştim ben. Ve geçirdiğim kazanın ardından biraz görüşüm bozulmuştu. Yani eskisi kadar iyi göremiyordum. Yani netleşmiyordu görüntü. Ben de o gün karıma dedim ki, etrafı çok iyi görmüyorum. İstersen daha dandik bir semte taşınabiliriz. Para çıkar açığa ya. Yani evin duvarlarının ipek saten boya olması benim için hiçbir şey ifade etmiyordu arkadaşlar. Televizyonun 8K olması mesela sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Ha, şimdi bazı dinleyicilerim bu kazayı merak ediyor. Neden, nasıl oldu diye düşünüyorlar. Şimdi İstanbul'da yaşadığım dönemde bir dört yol ağzında çok kıymetli bir vatandaşımız, bir beyefendi, gece yarısı kırmızı ışıkta geçmenin bir tehlikesi olmayacağına kanaat getirmiş olacak ki birdenbire yeşil ışıkta geçen benim önüme fırladı. Ben de motosikletimle arabasının ortasına girdim. Leğen kemiğim 3 yerinden kırıldı ve çok ciddi bir ameliyat geçirmiştim arkadaşlar. Ve o dönemlerde de yine radyoda program sunuyorum. Birçok dinleyici motosikletin çok dikkat isteyen, çok tehlikeli bir vasıta olduğundan falan bahsetmemi istemişti. Bense kırmızıda geçen biri üzerinde durmak istemiştim daha çok. Yani ya, tabii bu arada yeni şeyler öğrendim kazayla beraber. Yani 8'de 1 mi 4'te 1 mi emin değilim. Hatalı çıktım biliyor musunuz kazada? Yani yeşilde yasal hız sınırında geçtiğim için kusurlu bulundum belli bir oranda. Yani yeşil de yansa kavşaklara yavaşlayarak girmek gerekirmiş. Pardon. Şaka mı bu? O zaman kavşaklara trafik lambası koymayalım. Herkes bir durup ortalığı kolaçan ettikten sonra yoluna devam etsin ha. Nasıl fikir? İstanbul trafiğini falan düşünsenize. Işıklarda durmadan geçen araçlarla ilerlemeyen trafik. Ya bakın, her zaman söylerim. Kurallar, kanunlar hepimiz için var. Ve uyulunca böyle müthiş, medeni, huzurlu bir ortam olur. Ama işte bir şartı var. Herkes uyuyacak millet. Herkes. Bir süre koltuk değnekleriyle dolaşmak zorunda kalmıştım ya. Büyük ağrılarım vardı. Ve inanın sigorta şirket tarafından bana ödenmiş olan milyonlarca lira maddi tazminat parası bile hiçbirini telafi edemedi ya bu ağrılarımın. Ya arkadaşlar, niye gülüyorsunuz? Popom 3 yerinden kırıldı, sakattım diyorum size. O kadar mı para gözlüyordunuz beni ya? İşte arkadaşlarım da soruyor, ne yapacaksın tazminat parasıyla diye. Ben de şaka olsun diye kayak takımı alacağım falan gibi şeyler söylüyorum. Koşu ayakkabısı alacağım falan. Ama bir düşünün arkadaşlar. Yani bir insan hayatında kaç defa tekrar poposunu kırabilir ki diye düşündüm ve söyledim. Ha gerçi bir adamın hikayesini okumuştum. Belki siz de duymuşsunuzdur. Guinness Rekorlar kitabına falan girmiş. 7 defa yıldırım düşmüş üstüne. Anladın? Bu yüzden olabilir yani. Hani derler ya kaderin benzemesin diye. 7. yıldırım yiyişinde bak saçları yanmış, göğsü, karnı filan alev almış. Yardım için koşarken ayıyla karşılaşıp onunla boğuşmak zorunda kalmış. Çok ilginç ya. Vallahi millet, size bir şey söyleyeyim mi? Dışarıda bir yerlerde tahmin edemeyeceğiniz kadar vahşi bir hayat var. Biliyor musunuz? Yok, buradan bahsetmiyorum ya. Yok. Burası değil. Pekala, Radyo Enerji burası, sabahların efendisini dinliyorsunuz. Ayrılmayın çünkü birazdan Kombos Otomotiv'deki o muhteşem kampanyadan bahsedeceğim. Hadi bakalım.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: program için uyumak istemeyeceksiniz. Uyuma!
1: Ya bir şey soracağım ben naçizane. Sabahları alarmı hiç ertelemeden uyanan var mı acaba? Ha, eğer varsa onlara bir sorum olacak da. Piramitleri hakikaten siz mi yaptınız ya?
0: Kerameti sabah.
2: Ya az önce sabahların efendisi dedin ya. Bu yüzüklerin efendisi gibi bir şey mi? He? Yani yüzük takıyor muyuz burada, kayboluyor muyuz? He? Kılıç var mı?
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
5: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
6: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: Çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bungutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
2: Kim bilir, belki de sizsiniz.
3: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
0: Genç Yapı Market'te bu ay antrasit Buda heykeli

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın millet. Günaydınlar Şana'da. Nefis bir cuma sabahında yine sizlerle birlikteyiz ve şu anda size bir bilmeceye sormaya karar verdim. Ha? Sorayım mı, ister misiniz? Aa, pekala. Hem sıfır, hem Mercedes, hem hemen teslim, hem de 6 ay para ödemiyorsun. Ha, nedir bu? Ha, bu nedir? Ha, ben söyleyeyim. Bu Kombos'un delirtecek kampanyası arkadaşlar. 2026 model gıcır gıcır yeni GLA 180 geldi arkadaşlar. Nasıl? Nerede mi? Direkt showroom'da. Anahtarı üstünde seni bekliyor. Hemen teslim. Olay şu. Arabayı şimdi alıyorsun. Eve götürüyorsun. Herkese gösteriyorsun. Havana atıyorsun. Lefkoşa'yı iki tur geziyorsun. Girne'de üç tane story çekiyorsun. Ödeme ise... Ooo! 6 ay sonra başlıyor. Hatta ilk taksidi de Kombos otomatik ödüyor millet. Yani Kombos diyor ki, Kerem'cim sen hiç yorulma. İlk taksidi ben hallettim. Sen sadece bu güzel aracın keyfini çıkart. Vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Babanız bile bu kadar iyilik yapmaz ha. Fiyatı ne mi? Sadece 45 bin sterlin. Ve 6 ay boyunca bedavaya benzinini koy gez. O yüzden ne yapıyoruz? Elimizdeki her şeyi bugün bırakıyoruz. Kendimize zaman ayırıyoruz ve koşarak Kombos otomotive gidiyoruz. Ben olsam bir beyazı için bir de grisi için kavga ederim. Ha. O kadar güzel. Hadi araba orada, fırsat orada, bahanen kalmadı. Kombos otomotive gidiyorsun.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji. Olympia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Merhaba millet. Radyo Enerji'de sabahların efendisini dinliyorsunuz. Sizlere ülkemizin şirin, küçük, tatlı ve mütevazi ve lahmacunun yer yer 2500 liraya satıldığı küçük bir kasabadan sesleniyorum ben. Ya ben karşı değilim bu fiyatlara millet. Ya çünkü zaten sen ben yemiyoruz bu lahmacunları. Ha bir de not, ben lahmacuncuların daha iyi bir hayat yaşamasına karşı değilim ya. Ya bakın, bu parayı ödeyen birileri var. Ve ödeyen kim biliyor musunuz? Mesela süper lüks bir otelden teknesine lahmacun sipariş eden kankamız. Yani şimdi o teknenin 46 milyon lira olduğunu hesaba katarsanız, sizce tekne sahibinin 2500 liralık lahmacunu yedikten sonra karalar bağlama ihtimali ne kadar? Ben ne yaptım çocuğun okul parası falan diye, böyle bir şey yok. Bu yüzden salın gitsin, kasmayın. Bırakın zengin mutluluğu teknesinde lahmacun keyfini arasın. Lahmacun ustaları biraz hayatını yaşasın ya. Niye engel oluyorsunuz buna, değil mi? Mani olmayın. Yani kimse zorla 2500 liraya lahmacun sattırmıyor. Ya arkadaşlar, o kadar normal ki. Bak, masaya serviste bile fiyatları beğenmiyoruz şu sıralar ya. Yani adamın otelinden küçük bir tekneyle yolluyor lahmacunu. Ya bak bir şey söyleyeyim, ben 25 milyonluk tekne alsam yine sipariş edemem sanırım o lahmacunu. Yani benim için artık çok geç. Çünkü artık yazılımım tamamlandı ve geliştirilemiyor. Update'im yok. Bir güncelleme gelmiyor. Büyük ihtimalle karıma dönüp şöyle derdim. Ya kızım, bu lahmacunu evde yapsak. Bak, dörder lahmacun yesek. 10 bin 7 kilo kıyma alsak. Konu komşuya dağıtırız ya. Update'im yok. Neyse, güzel bir cuma sabahında yine sizlerle birlikteyiz ve biliyorsunuz bu saat abidik gubidik saati. Ama Ece yok. Evet, yoldaymış, geliyormuş. Havalimanına gitmiş. Ya, biz de yedik zaten. Evet. Ama günün sorusunu paylaştık ha. Haberiniz olsun. Enerji'nin Instagram hikayesinde, bizim kendi sayfalarımızda sorumuzu paylaştık. Hatta soru şu şekilde. Ya çalıştığınız şirkette işinizin en sevdiğiniz ve sevmediğiniz özellikleri, yani sevdiğiniz veya sevmediğiniz özelliği nedir iş hayatınızın? Bunu merak ettik ve soru olarak da bunu paylaştık. Hediye var mı? Olmaz mı arkadaşlar? Yine bu yaz sıcaklarındaki son iki gündür inanılmaz sıcak. Size iyi gelebilecek en güzel şey dondurma. Ve tabii ki yanında da güzel bir kahve. Quadro Cafe'den 2 adet dondurma ve 2 tane de kahve ısmarlayacağız. En güzel cevabı verene. Hadi bakalım. O güzel parmaklar çalışmaya başlasın. Az sonra tekrar burada olacağız. İnşallah Ece de burada olacak. Ayrılmayın. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın, günaydın hanımlar, günaydın beyler, günaydın Şanada ve günaydın çocuklar. Bu ara çok fazla çocuk dinleyicim yok. Okullar kapalı olduğu için. Ya bu dönemlerde dinleyici sayısı biraz azalıyor, farkındayız. Ama sabahların efendisi değişiyor mu? Hayır. Her zamanki performansını tek başına da kalsa devam ettirme niyetinde. Günaydın mesajlarınız geliyor, efsanesiniz. Bu sabah da beni yalnız bırakmadığınızı hissettiriyorsunuz. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü biz de insanız. Ya biz de sizlerden biriyiz. Mesela ben az önce tuvaletimi yaptım. Aynıyız değil mi? Benziyoruz. O yüzden sizlerden gelen günaydın mesajları bizi motive ediyor. Yani keyif alıyoruz. Sizlerden bir ses duyduğumuz zaman, sizlerden bir günaydın yazısı aldığımız zaman inanılmaz mutlu oluyoruz ya. Vallahi. Dedikten sonra şimdi çok güzel bir mesaj geldi. Kimden? Ayperi'den. Bak dinleyin ne diyor. Hadi bakalım.
1: Keremciğim günaydın. Ne zaman görüşeceğiz? Hiç bu ara görüşemiyoruz. Annemin iş yerindeyim. Orada radyo var. Oradan seni dinliyorum.
0: Canım benim ya. Canım benim. Devam ediyor.
1: Seni de çok özledim bu arada.
0: Ben de seni çok özledim. Ya ne güzel mesaj. İşte böyle bir mesajı aldığım zaman ben yerimde durur muyum? Hayır. Durmam. Ayper'cim ben de seni çok özledim. Annene söyle en kısa zamanda seni radyoya getirsin. O güzel yanaklarından bir öpeyim, olur mu? Günaydın mesajlarını bekliyorum dedim. İster sesli mesaj olarak yollayın, isterseniz yazarak yollayın, isterseniz günaydın yazın, isterseniz bugün ne kadar yakışıklısın Kerem. Ne isterseniz yazın, biz buradayız, saat 10'a kadar da yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Kimin katkılarıyla? Olympia Seaside'ın katkılarıyla. Şimdi arkama yaslanıp size harika bir haber vereceğim. Alanya'da Lüksün kitabını yazan Olympia Construction şimdi Akdeniz'in kalbine, Kuzey Kıbrıs'a muhteşem bir proje yaptı. Merak ettiniz değil mi? Yeni projeleri Olympia Seaside ile Lefke Gazi Veren'deler. Şimdi bir düşünün. Bir tarafta yıl boyu çilek, portakal, üzüm festivalleriyle coşan, hayatın çok sakin aktığı sakin bir şehir Lefke. Diğer yanda sadece 8 kilometre ötede golf sahası, 55 kilometre ötede ise Trados Kayak Merkezi. Yazın sahilde Akdeniz'in tadını çıkar, kışın kayak yapmaya git. Şaka değil millet, gerçek. 8600 metrekarelik devasa bir alanda 4 blok ve 336 daireyle yükselen bu rüya projede her şey var. Açık ve kapalı havuzlar, su kaydırakları, hamam, sauna, tam benlik. Havuz başı barı, açık hava sineması, hatta kütüphane ve çalışma ofisleri bile düşünülmüş. Üstelik elektrikli araç şarj istasyonundan çocuk korumalı prizlere kadar her teknik detay ve güvenlik önlemi en üst düzeyde. Hayat standartınızı zirveye taşımak ve Kıbrıs'ın en prestijli projesinde yerinizi almak için acele edin. Evet, benim yeni sponsorum Olympia Construction güvencesiyle Olympia Seaside sizi bekliyor millet.
2: Unutulmayanlar enerjide.

0: ama dile takılan hızmayı sevmiyorum ya. O ne ya? Salam sandviç yerken içinden çivi çıkmış gibi.
1: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
2: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi yurt

0: ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch GBH 240

0: kraliçesi.
1: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
0: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
1: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir.
3: Ne güzel şey.
4: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
5: Hit müzik burada.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Millet, günaydın herkese ve günaydın Ece.
4: Günaydın Kerem ve günaydın herkese.
3: Neredesin Gö? Neredesin? Biraz geciktin bugün.
4: Geciktik ya.
3: Evet, uyuyakaldın değil mi?
4: Yorum yapmıyorum. Dün gece ama biraz böyle
3: yoğun bir gün.
4: Yoğun bir geceydi yani. 3 saatlik uykuyayım hala.
3: Yine bir yerde performans vardı herhalde. Bir yerde çaldın.
4: Çaldık.
3: Oo, çaldık.
4: Çaldık.
3: Vur patlasın, kalp, çal, evet, oynasın.
4: Çaldık.
3: Vallahi süper.
4: Özel bir event'taydım.
3: Oo. Ha, bu arada sen bir de gündüz de sanırım bir basın toplantısına mı gitmiştin?
4: Evet, Girne Festivali başlıyor. Oo. Ay, bir sanatçılar geliyor.
3: Efsane gördüm.
4: Of, hangi birine gideceğiz ya? Biletler tükeniyor mu oradan? Gideceksen ayarlarız.
3: Beleş mi?
4: Değil.
3: Onu ben de ayarlarım o zaman.
4: Şov yapayım dedim.
3: Ya ama gerçekten çok güzel isimler var, gördüm. Afişini paylaşmışlar. Çok değerli sanatçılar
4: Hayko'ya
3: geliyor.
4: Hayko'ya ben çok şaşırdım. Hayko, evet, Cepkin'e. Ay, evet, çok heyecanlı.
3: Sıla da geliyor. Sıla, onu da gördüm. Evet. Gerçekten muhteşem bir festival.
4: Evet.
3: Kuzey Kıbrıs'ı bekliyor.
4: Evet, Gişe Kıbrıs'tan alabilirsiniz biletleri.
3: Evet, biletler Gişe Kıbrıs'ta satışta arkadaşlar. Sevgili Ece de bana ısmarlayacakmış az önce duydunuz.
4: 2000 liracık versen yeter.
3: Ayıp ediyorsun ya, ayıp ediyorsun. Yani paranın lafı mı oldu ya?
4: Aa, biliyorum cansın. Ben bu arada şaka yapıyorum. Sen, ben, biz.
3: Onlar.
4: Biz ekibiz.
3: Ya bir şey söyleyeceğim. Her şeye para verirsek nasıl yaşayacağız bu dünyada?
4: Ya ya.
3: Ha? Değil mi?
4: Değil mi?
3: Değil mi?
4: Ben seni hallederim.
3: Acaba hediye bilet verecekler mi? Bak, o da güzel. Aa, ha.
4: Bu arada verilebilir.
3: Verilebilir.
4: Ama bunu, biraz
3: bunu
4: şey
3: ayarla
4: bekliyoruz.
3: Bak, dinleyiciler, evet, şu anda bizi duydu. Bunun heyecanını bence aldılar. Hemen Girne Belediyesi ile konuşalım. Birkaç dinleyiciyi buradan o güzel festivale gönderelim.
4: Yani hediyenin hediyesi olur gerçekten. Vallahi. Çok iyi olur. Tamam, süper. Bunu ben ayarlayacağım. Tamam. Haftaya, hafta içi şöyle güzel bir hediye verelim dinleyicilerimize.
3: Süper, süper. Ha, bugün de hediye vereceğiz. Hatta günün sorusunu sosyal medyada paylaştık. Sen
4: paylaştık.
3: Gelmeden ben söyledim.
4: Ben söyledim mi? Çok
3: tabii,
4: güzel.
3: Tabii tabii. Abidik Gubidik programın açılışını yaptım ben.
4: Onu beğenmedi bizim yönetim ekibi.
3: Hah.
4: Beğenmedi.
3: Tamam, ne dediler? Ya bir şey, öneri var mı öneri?
4: Öneri yok. Heh. Çözüm yok.
3: Tamam.
4: Ama
3: ben de diyorum
4: var
3: ki, öneri gelene kadar abidik gubidik olarak,
4: tamam,
3: yola devam edeceğiz.
4: Öneri gelsin arkadaşlar, sizden de gelsin çünkü afiş yapmamız lazım bir an önce.
3: Evet evet, bir an önce hazırlık yapmamız lazım. Biz bu işi ciddiye alıyoruz. Kesinlikle. Bu bölüm bizim için çok önemli.
4: Çok önemli.
3: Evet.
4: Ya.
3: Çünkü sizlerle iletişim halinde oluyoruz ya.
4: Evet ya.
3: Mesajlar geliyor, hediyeler veriyoruz. Tabii siz ne kadar İçerik üretirseniz bize, ne kadar bize dönüş sağlarsanız hediye de büyüyecek. Onu söyleyelim tabii. Bugünün sorusunu da alalım senden.
4: Mesleğinizin en sevdiğiniz yanı, özelliği veya sevmediğiniz yanı,
3: süper,
4: özelliğini merak ediyoruz. Bizlerle paylaşın WhatsApp hattımızdan ve enerji Instagram hesabımızdan enerji931 hikayelerden paylaştık. Kutucuk var, oradan cevaplarsınız.
3: Basıyorlar oraya, cevaplayacaklar.
4: Biz de kendilerimizde de paylaştık kendilerimiz. Sabahların Efendisi DJ Çayem, NRG Play.com.
3: Evet, ben bir arkadaşıma da söyledim, o da paylaştı.
4: Gerçekten.
3: Evet.
4: Elden ele yayalım arkadaşlar. WhatsApp hattımız var. 533, evet, 888
3: 10.
4: Hangisi, evet, kolayınıza gelecekse.
3: Senin var mı sevdiğin ya da sevmediğin yanları?
4: Ay, sevdiğim yanı biz burada makara, muhabbet,
3: evet,
4: eğlence, müzik.
3: Evet, devamlı modumuz yüksek.
4: Evet, keyifteyiz yani. Keyifle yapıyoruz daha doğrusu. Evet, çok çalışıyoruz. Çalışmıyor gibi algılanıyoruz.
3: Evet.
4: Ama gerçekten çok çalışıyoruz.
3: Ya şimdi dinleyenler zaten yaptığımız işin çok keyifli olduğunu hissediyor. Bir oranda kolay bir iş olduğunu da düşünüyorlar ama
4: çok
3: yanılıyorlar.
4: Çok basit olduğunu düşünüyorlar.
3: Yanılıyorlar.
4: Biz dediğin gibi sen ya gece uyanık kalıyoruz ya sabah sizden de erken uyanıp biz araştırmalara başlıyoruz.
3: Evet, yani
4: bugün ne oldu?
3: Sadece sizin için çalışıyoruz.
4: Ve hani sadece dünyadan oldu, burada ne oldu, adamızdan oldu,
3: tabii,
4: gündem
3: tabii,
4: ne, ne oluyor, ne yapıyoruz, neye gülebiliriz, neye mutlu olabiliriz, yani çok araştırma
3: yani
4: yapıyoruz gerçekten.
3: Bizi dinleseler her şeyden haberleri olur.
4: Evet.
3: Öyle.
4: Evet.
3: Ve bu dinleyiciler 5 kuruş ödemiyor.
4: Ya.
3: Ya beleş.
4: Bu yayınların artık biliyorsun platformlarda artık paralı oldu bu.
3: Evet,
4: podcastlerde, evet. Yayınlardı, yok YouTube abone kanallar böyle parayla artık bir şeyler.
3: Doğru söylüyorsun. Ticaret
4: tatmin olabiliyoruz. Tabii biz burada
3: beleş.
4: O işin bedavasına.
3: İşte ben de diyorum ki her dinleyici bir 10 lira yollasa.
4: Değil mi? İban
3: bak, 300 bin kişi dinlerse bir hesap yapar mısın? Kısaca bir hesap. 300 bin kişi.
4: 3 milyon mu? 1,5 kırışım.
3: 10 lira tabii ki canım ayıp ediyorsun.
4: Arkadaşlar hesap numaramızı bırakıyoruz sosyal medyada.
3: Benim soracağım mı bana işimin en sevdiğim ve sevmediğim yanlarını?
4: Evet.
3: Tamam, benim işimin en sevmediğim yanı TFC.
4: Dün övüyordun burada TFC'de
3: öyle.
4: TFC.
3: Öyle.
4: TFC.
3: Bugün programın ismini beğenmedi ya. Yönetim olarak. Ama bu işi kesin Tolay reddetmiştir.
4: Tolay.
3: Tabii canım
4: tabii,
3: ya.
4: Bir Başak Burcu
3: tabii,
4: olarak.
3: Tabii. Ne düşünüyor acaba? Keşke bir yorum yapsa, bir hani öneride bulunsa.
4: Şimdi dedi ki bu ekstra bir program değil dedi. Yani yeni bir program değil.
3: Evet.
4: Şey gibi bir şey istiyor herhalde. Hani Sabahların Efendisi ekstra. Ya da Sabahların Efendisi double.
3: Sabahların Efendisi WhatsApp hattı. Numaramızı veriyoruz. 0900-999. Hatırlıyor musun o dönemleri? Senin yaşın evet. Yeter mi bilmiyorum ama. O öyle telefon
4: öyleydi,
3: hatları vardı. 0900'lü falan. Ben aramıştım çok defa. Gençtim tabii o zaman.
4: Evet.
3: Neler dinledim. Tamam bakalım. Dinleyicilerden de istedik şeyi.
4: Cevaplarınızı merak ediyoruz.
3: Programla alakalı, programın ismiyle alakalı yorumları.
4: Evet, onları da öneriyoruz.
3: Bu programın ismi ne olabilir? Yardımcı olun bize. Bir de günün sorusunu cevaplayın. Çünkü güzel bir hediyemiz var. Yine Quattro Cafe'den yaz için en güzel. Öyle ben karar verdim az önce.
4: Çok güzel.
3: Quattro Cafe'de kafadan yani. Kafadan girdik konuya. Quattro Cafe'den 2 dondurma ve 2 kahve.
4: Muz.
3: Tabii.
4: Muz kıvamında. Muz. Şimdi bilenler bilir. Böyle yoğun kıvamda bir dondurma, hani gelato deniliyor aslında ona.
3: Aa, evet.
4: Çok güzel.
3: Ya her gün bu dondurmanın tarifini verecek.
4: Bugün yok. Gidin yiyin. Bu kadar.
3: Tamam. Bak bir tane cevap gelmiş. İsim yok. Numarası var. Veriyorum. 0900. Demiş ki en sevdiğim yanı günün sonunda drink para alıyor olmam.
4: Oo.
3: En sevmediğim yanı sabahın köründe kalkıp işe gitmek. Ne gerek var ya sabah öğleden sonra gitsek olmaz mı demiş.
4: Ya değil
3: bak,
4: mi?
3: İşini merak ettim ben, drink para.
4: Evet, ben de günlük para nereden acaba?
3: Nereden?
4: Günlük.
3: Bir şey yapalım, fikir tiyatrisi.
4: Yani part time bir iş mi acaba?
3: Hmm.
4: Hani günlük kafede çalışanlar, restoranlarda çalışanlar
3: olabilir.
4: Günlük alıyor ya bazen.
3: Olabilir.
4: Bilemedim. Aklıma o geldi.
3: Eğlence mekanı da olabilir.
4: Olabilir.
3: Günlük çalıp.
4: DJ'ler, evet. Sanatçı, müzisyen.
3: Sanatçı olabilir. Işıkçı olabilir. Her
4: evet.
3: Şey olabilir.
4: Evet.
3: Ama merak ettik, yaz bize. 0900 numaralı dinleyicimiz.
4: Bu arada Türkiye'den kuzenim de bizi dinliyor ve
3: evet.
4: Cevap vermiş. Yani cevap, soruya cevap değil ama ben anlatmayayım demiş, biraz yarası var bu konuda.
3: Hayır,
4: siyasete bulaştı.
3: Öğrenemeyeceğiz mi? Tamam peki.
4: Yani patron hapse girdi.
3: Olay. Bayağı olaymış.
4: Siyaset işte.
3: Sıkıntıları. Evet. Türkiye bu konuda birazcık çalkalanıyor. Bir dinleyicimiz de demiş ki önce sevmediğim yönlerinden bahsetmek istiyorum. Aslında sevmediğim bir yanı yok. Yani milyonlarca insan benim şartlarıma sahip olmayı ister ama ben işimi sevmiyorum zaten demiş. Daha doğrusu hayalimdeki iş bu değil. Sevdiğim yönleri ise sürekli seyahat etmem. Maddi yönden iyi bir işe sahip olmam ve yabancı dille haşır neşir olmam demiş. Güzel ya.
4: Çok güzel ya.
3: Bence de güzel. En sevdiğim mesleklerden bir tanesi.
4: Evet, seyahat.
3: Gezip dünyayı dolaşacaksın. Evet. Ne güzel. Ben beğendim bu işi.
4: Ben de beğendim.
3: Bir tane daha okuyalım. Sevgili Gökçe ne demiş? Hayat şartları işte. Sevsek de sevmesek de çalışmak zorundayım. Keyfimizden değil.
4: Hı-hı.
3: Yatana ekmek yok çünkü demiş. Doğru söylemiş.
4: Doğru.
3: Bekle
4: evet.
3: Peki iç çorbayı.
4: Evet.
3: Öyle. Bu hayat artık böyle.
4: Bak bizim şimdi seyahat deyince aklıma geldi. Heh. Sevmediğimiz yön ne biliyor musun bizim işimizin?
3: Anacığın yazıyor. Evet.
4: Şimdi canlı yayında olduğumuz için her sabah bir kere muntazaman 7'de bu mikrofonu açman lazım. Öyle ben bugün seyahatteyim, ben bugün yurt dışı, hazır kayıtlarımız var ama bizim gönlümüz el vermiyor. Hadi sürekli hazır kayıt yapalım, çıkalım, gezelim, bak, dünyayı değil.
3: Değil. Ben bu konuya
4: gündemden bahsediyorum çünkü.
3: Yani hazır kayıt yapıyoruz ama sizin ruhunuz duymuyor dinleyiciler. Bunu da söyleyelim. Anlamazsınız yani. O kadar arada, kaliteli, evet, yalan söylüyoruz yani. Hiç yakalayamazsınız. Ama bizim kalbimiz temiz ya. Biz istiyoruz ki canlı bir şekilde tüm enerjimizi, evet, paylaşalım. Ama çok da iyi yalan söylüyoruz, o da ayrı. Ben annen demiş ki program ismi olarak isim buldum size demiş. Bu sabahın ayarı yok. Güzel, fena değil, beğendim valla. Ya da kahveni al gel uyandırıyoruz. Evet, burada tıklım tıklım bir şekilde program sunacağız annen sayesinde. Teşekkür ederiz anacığım valla.
4: Süper.
3: Süper. Güzel, en azından fikirler. Fikir verdin. Valla süper. Bir dinleyici daha demiş ki bütün gün arabayla geziyorum, sizi dinliyorum, çok güzel insanlarla çalışıyorum, çok keyifli, sevmediğim tarafıysa benzin bitiyor. Demek ki benzin, evet, parasını arkadaş ödüyor.
4: Olmaması lazım ya.
3: Nasıl?
4: Şirket ödemesi lazım.
3: Tamam da yani benzin bitiyor dediğine göre ya şirket sahibi ya da kendi arabasıyla işini yapan bir arkadaşımız.
4: O da olabilir.
3: O da olabilir değil mi? Bir yorum daha. İşimi seviyorum çünkü yaptığım iş hastane ve çok önemli. Bak, çok güzel bir konu. Ben, evet, çok beğendim.
4: Çok önemli.
3: Artık ne iş yapıyorsun hiç fark etmez. İster hemşire ol, ister doktor ol, istersen oranın tüm işleriyle ilgilenen, evet, bir arkadaş, evet, ol. Hastanede çalışmak kutsal bir görev.
4: Kesinlikle, tebrik ediyoruz.
3: Net. Gönül, daha öğrenciyim be ya demiş. Tamam, bir tamam, şey peki demedik.
4: Kızma.
3: Kızma. Kızma. Bir tane daha okuyalım. Sevdiğim yönleri, boş vaktim oluyor. Karışanım yok. Borçlu olduğum kimse yok ama alacaklarımızı alamıyoruz. Çok az kar var bizim işte. Ve bakalım yeni bir işe giriyoruz. Belki bu daha karlı olur demiş. Hayırlısıyla.
4: Hayırlısı diyelim.
3: Hayırlısıyla. Hayırlısı. Süper.
4: Evet.
3: Bu benzin bitti diyen bir arkadaş yazıyor şu anda, typing görüyorum. Kapatmayalım, bekleyelim. Senden ne haber? Ha?
4: İyiyim, ne olsun işte. Hmm. Ne yapalım? Geldik cuma gününe. Hayırlı cuma.
3: Şirket arabası ama ben patronumu seviyorum demiş. Benzini sen mi ödüyorsun ya? O kadar mı seviyorsun?
4: Bir dinleyicimizden de
3: Hadi bakalım.
4: Ben hediyeyi direkt veriyorum. yok yok. Yani daha tabii alacağız cevapları. Aysel Türkel. Sevdiğim
3: canım
4: yanı.
3: Canım benim ya Aysel'im. Çok severim.
4: Süper. Sabah işe giderken sizi dinlemek.
3: Canımsın.
4: Sevdiği yanı.
3: Canımsın.
4: Sevmediği kısmında iş çıkışı siz olmamanız.
3: Oldu be gülüm.
4: Evet.
3: Aldık mesajı ama çok, evet, zor ya.
4: Çok zor
3: yani
4: ya.
3: O
4: bütün
3: saatte
4: gün
3: bir de tekrar yayına gelmek. Evet. Aslında içim istiyor ama bedenen
4: almıyor, kaldırmıyor.
3: Hayır hayır, bedenen artık yaşlandık biliyorsun, ben yoruluyorum yani. Bir de akşam gelip, evet, burada program biraz yapmak bana zor. Ama ne derler? Money talks.
4: Bu arada evet.
3: Evet.
4: TFC verirse parayı.
3: Selin'in Ütopyası. Bir sayfa, Instagram sayfası, oradan yazmış arkadaş. Demiş ki vallahi demiş, neden aynı kıyafetler var diye ben de düşündüm dinlemeden demiş. Bir gün önceden çekmiştik ya soruyu. Menderes Çağlayan günaydın demiş ki sevdiğim yanı karizma göstermesi, sevmediğim yanı abi her gün tıraş mı olunur ya? Tahmin et.
4: Bankacı.
3: Hayır.
4: Her asker. Gün...
3: Evet.
4: O şimdi, evet, asker. Evet.
3: Süper. Pekala millet, yorumlara devam edeceğiz. Sweep'i duyduk, artık girdi. Vaktimiz doldu. Tamam. Birazdan yine günün sorusuna gelen yorumlarla tekrar burada olacağız. Unutmayın, çok da güzel bir hediyemiz var. Quadro Cafe'den 2 tane kahve ve 2 tane dondurma için günün sorusuna cevaplarınızı bekliyoruz. Çünkü ben senin eski taptığım...

0: Kadir. Sadece hit müzik.
1: Çay bile demleniyor. Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor. Bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni. Yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Cumartesi, 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi tatil harcamalarınızda cazip iade avantajlarından yararlanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
2: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: yüz indirim. Mausa mağazamı Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kia'nın da hizmetinizde.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor. Çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bunkutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
1: Kim bilir, belki de sizsiniz.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

Olimpiyas Yiğitay'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar, günaydın hanımlar, günaydın hanımlar. Size de merhaba beyler. Ne?
2: Günaydın beyler, günaydın beyler, günaydın.
0: Size de merhaba hanımlar.
2: Merhaba hanımlar.
0: Çok iyiydi bak. İkinci saatin startını verdik. Avize Dünyası sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Günün sorusunu sosyal medyada paylaştık ama öncesinde Avize Dünyası'nda muhteşem bir kampanya var. Onun detaylarını hemen aktaralım seninle birlikte. Şimdi millet, Avize Dünyası'nda şöyle bir kampanya başladı. İki al, bir öde. Avize Dünyası'na gidiyorsunuz. Beğendiğiniz, hoşunuza giden iki tane avizeyi seçiyorsunuz. Kasaya bir gidiyorsunuz. Aa! Bir tanesini ödüyorsunuz. Bu fırsat kaçmaz. Nerede diye merak ediyorsanız hemen söyleyelim. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele'de Çin Pazarı'nın tam karşısında. Bence gitmelisin Ece. Gerçekten iki yani, alıyorsun bir ödüyorsun ya.
2: Geçen bir baktım. Güzel modeller var ya. Böyle bir avize alasım geldi yani.
0: Ben
2: değiştirilebilir evet evdekiler.
0: İskele'de Çin pazarının arkasındakine gittim, gezdim. Hı-hı. Bayağı gezdim. Eşim de beğendi ve hemen satın aldı zaten.
2: Aa, süper.
0: Hiç kaçırmaz.
2: Ama bu fırsat kaçma çok evet. Uygun yani, çok iyi.
0: İki al bir öde. Evet. Yani kolay gelecek bir kampanya değil. O yüzden herkesin de faydalanmasını istiyoruz. Kampanya bitmeden avize dünyalarına gidin ve istediğiniz iki avizeyi seçin. Kasaya gittiğinizde bir tanesini ödeyerek karlı çıkın. Fırsatı da kaçırmayın. Pekala, günün sorusu neydi Ece?
2: Mesleğinizin en sevdiğiniz veya en sevmediğiniz yanları, özelliklerinden evet. Bahsediyorduk bugün. Ve bugün cevaplar geldi. Ben bir paylaşabilir miyim bir cevap?
0: Tabii.
2: Pembe Hanım demiş ki en sevdiğim yanı bir çocuğun hayatında güzel bir iz bırakmak demiş.
0: Çok
2: en
0: güzel.
2: Zoru ise her birine yeterince zaman ayıramamak ve verdiğim emeğin karşılığını görememek demiş.
0: Evet.
2: Acaba yani anaokulu öğretmeni olabilir.
0: Olabilir.
2: Belki bir bakım merkezi ya da hastanede olabilir.
0: Ama yaptığı düşüncesi kafasında, aklından geçenler çok güzel. Ben
2: evet.
0: Beğendim şahsen.
2: Hani olumsuz yanı bile pozitif yani.
0: Pozitif.
2: Sağ
0: çok
2: olsun.
0: Güzel.
2: Çok güzel.
0: Efsane. Var mı başka bir yorum? Bende var çünkü.
2: Sen paylaş.
0: Tamam. Demiş ki sevmediğim yanı kafamı yoruyor. Sevdiğim yanıysa kendi işim.
2: Güzel.
0: Süper. Bir yorum daha var. Öğrenci olmak güzel her şeye rağmen demiş. Ya vallahi billahi. Öğrencilik zamanımı o kadar çok özlüyorum ki.
2: Değil mi?
0: Yani bundan 30 yıl önce miydi? Benim okuduğum okulu yıkmışlar galiba. Öyle düşünüyorum.
2: Dinozorlar var mıydı
0: vardı,
2: sokakta
0: vardı,
2: falan?
0: Vardı,
2: ne yapıyordunuz? Nasıl?
0: Biz zamanında dinozor besliyorduk. Evcil hayvan olarak. okumak güzel şey. Gerçekten çok güzel. Yani çok keyifli. Üniversite dönemleri şimdi enteresan bir durum var ama okurken diyorsun ki bitse de kurtulsak diyorsun
2: evet
0: ama bittikten
2: ya.
0: Sonraysa
2: evet. Hep derlerdi
0: bitmeseydi.
2: Özleyeceksin bu dönemleri, özleyeceksin. Hiç derdim ki ya ne alaka ya, okumak ne ya falan
0: diye ama şimdi
2: anlıyorum
0: ki değil mi, ne güzel ekmek elden su gölden
2: yani şu an çok iyi anlıyorum.
0: Şimdi hayat mücadelesi daha zor. Burada artık demiş reklam ve tasarım işleri pişmanlıktır demiş.
2: Yoğun bir meslek.
0: Evet. bir dinleyici var, ismimi vermezseniz sevinirim demiş. Şiddetli yalakalık. Şimdi sevmediğim yanları. Ay. Belki de sevdiği yanıdır, bilmiyorum.
2: Ay, belki de.
0: başka var mı? Evet, bir tane daha. Seviyorum ama beynim yanıyor demiş. Bakalım. Temizlikçiyim demiş, iyi yanı pek yok, kötü yanı herkesin en düşük sınıf olarak görmesi.
2: Yıkıldım şu an.
0: İş iştir arkadaşlar.
2: Evet.
0: Her türlü işe de saygımız
2: saygı,
0: var.
2: Saygı evet çok
0: çünkü
2: önemli.
0: Çünkü orada bir emek var.
2: Evet.
0: Olaya şuradan bakarsın, sen niye yapmıyorsun temizliğini? Değil mi? Buradan bakarsak.
2: Zor bir iş ki yapmıyorsun.
0: Evet,
2: o yüzden
0: ve bunun için de bir emek alıyorsun.
2: Tabii.
0: Bunun karşılığını hakkıyla, saygısıyla da vermen lazım.
2: Tabii ki de.
0: Günün sorusu güncelliğini koruyor millet. Yorum yaparsanız efsane hediyelerimiz var. Quadro Cafe'den iki kahve ve iki tane mouse dondurma. Moğuz. Bak dinleyiciler özledi. Hadi tarifi alalım söyle.
2: Şimdi moğuz diye bir tatlı var. Tatlı çeşidi. Yani
0: evet.
2: Bu
0: bilen biliyordur. Ben bilmiyorum.
2: Yani bilenler bilir yani.
0: Evet. Cahilliğimi hor görmeyin.
2: Puding gibi ama evet. O kadar sıvı değil aslında. İçi de kek gibi ama o kadar da sert değil. Böyle kıvam, değişik bir kıvam.
0: Oldu bak. Hani pazardan aldım bir tane. İçinden çıktı 500 tane.
2: Kışı evet. Daldırdığında böyle bir dondurmamsı ama değil. Yani kekimsi de gibi. Öyle bir hissiyatı var bu mousse'un.
0: Mousse dondurmanın.
2: Bak dondurmalar da o kıvamda böyle ne çok yumuşak vıcık vıcık sulu hı-hı. Ne böyle çok sert böyle hani.
0: Ya dondurma dediğin sert olur.
2: Tam orta kıvam böyle gelato. Böyle
0: gelato.
2: O. Ağzında böyle.
0: Vallahi bak şu ana kadar ay, bak, o kadar günlerdir söylüyoruz hala yemedim. Bir yesem artık da olayı çözeceğim diye düşünüyorum.
2: Çok erken şu an ısmarlayayım.
0: Ama söylemenle anlıyoruz ki gerçekten çok lezzetli. Ha,
2: evet bak böyle şey oldum.
0: Ev yapımı.
2: El ev.
0: Ya bu tartışma var ya bitmez bize.
2: Bunu bir araştıracağım gerçekten. Tamam. El yapımı mı? Yani fark ne? Ev yapımı ne yani?
0: El yapımı ne? Ya ama olmaz
2: şey
0: el yapımı olmaz ev yapımı denir ona. Neden evet. Biliyor musun? Çünkü her yerde zaten el kullanılıyor ya. Öyle değil mi? Dolayısıyla evde yaparsan evde de el kullanıyorsun. Hangisini tercih edersin? Ev dersen farklılık olur bence. Ev yapımı.
2: Ama bir de şu güzel bir noktaya değindin. Ev yapımı bir şey, bir ürün tasarlamak bence. Hani ne bileyim bir şey örmek, bir şey dikmek.
0: El yapımı.
2: Ha. İşte el yapımı çanta derler ya. Ya da evet, el yapımı evet. Elbise işte.
0: Evet,
2: yani elle dikildi falan. Ev yapımı da yemekler için kullanılıyor bence. Hani bizim pişirdiğimiz evde
0: sağlıklı,
2: hani sağlıklı.
0: Şey hissiyatını arttırmak amaçlı. Biz
2: nasıl
0: bu
2: ama?
0: İnanılmaz zekiyiz ya.
2: Ya
0: vallahi billahi. Süper çözdük artık ev yapımı diyeceğiz. İki tane ev yapımı mousse dondurma ve iki tane de kahve kazanmak istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Biz konuşurken herkes yazıyor bu arada. Ne dedim?
2: Pembe
0: demiş
2: Hanım
0: ki,
2: çok özür diliyorum. O çocuklarla ilgilenen ama ilgilenemeyen evet. Ortaokulda öğretmenim. İlgilenemeyen derken herkese
0: ya.
2: Zaman ayırmak.
0: Yine
2: hani
0: bak çok
2: istedim.
0: Kutsal bir görevden
2: çok
0: bahsediyoruz.
2: Güzel.
0: Öğretmenlik
2: evet. Çok
0: okullar açılsa da dinleyici sayımız artsa biraz ya.
2: Evet.
0: Değil mi? Sevgili Ahmet demiş ki parayı alana kadar cefa sonrası sefa olur genelde. Ben parayı alsam da cefa, almasam da cefa. Bir türlü sefasını süremedik demiş.
2: Ah şu borçlar, şu ödemeler. Ah ah.
0: Bak annen yazmış. Bilir kişi. Şimdi konuşuyoruz ya ev yapımı, el yapımı. Homemade denir. Fabrikasyon değil, akıllı olun demiş.
2: Teşekkür ederim anne.
0: Evet.
2: Yani ayarı her yerden veriyorsun.
0: Verirdim.
2: Tercih geliyor bak.
0: Bak bakayım uzaktan bir şey bize doğru geliyor. Pekala millet, soruya cevap bekliyoruz. İşinizde sevdiğiniz sevmediğiniz yanları bizlerle paylaşın istiyoruz. Ki bugün o güzel iki dondurmayı ve iki kahveyi birilerine verelim değil mi?
2: Evet.
0: Hadi nerede soru?
2: Enerji 931'in hikayesinde
0: evet.
2: WhatsApp üstünden de cevaplayabilirsiniz. 533-888-10-10. Mesleğinizin sevdiğiniz sevmediğiniz yanı. Neden iki veriyoruz hediyeyi?
0: Neden? Gerçekten
2: tek
0: ya.
2: Gitmeyin iki kişi gidin evet. Sevdiğinizle arkadaşınızla diye.
0: Ben de şey diyeceksin bizde para çok.
2: Henüz değil.
0: Evet iki dondurma iki tane de kahve Quadro Cafe'den hediyemiz olacak. Soruyu yanıtlayanlar arasında en güzel cevaba. Ayrılmayın az sonra tekrar buradayız. Burası Enerji Kuzey Kıbrıs'ın
2: en çok sevilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Hit müzik burada. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
2: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi. Pizza. Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece...

0: kraliçesi.
1: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
0: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
1: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
2: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
3: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Merhaba millet. Günaydınlar herkese. Nefis bir cuma sabahında, haftanın son iş günü.
4: Günaydın.
3: Hafta sonu planın ne?
4: İş, work.
3: Bir yerlerde çalıyorsun. Nerede çalıyorsun? Belki şu anda bizi dinleyenler seni izlemeye gelmek ister.
4: Aa, çok sevinirim.
3: Tamam.
4: Bu akşam Girne Paşa Oteli'nin terasında yeni açılan Raya Restorant'tayım.
3: Süper.
4: 15 Ağustos Cumartesi Lefkoşa'da Sora Roof'tayız.
3: Sora Roof.
4: Pazar akşamı.
3: Evet.
4: Yine Raya'dayız. Bekliyoruz efendim.
3: Sevgili Ece'nin performansına şahitlik etmek istiyorsanız, onun o güzel eğlenceli ortamına katılmak istiyorsanız, Ece planı verdi. Katılmak isteyen herkesi de bekliyoruz, öyle değil mi?
4: Tabii ki.
3: Süper.
4: De.
3: Günün sorusunu sorduk arkadaşlar. Yorumlar geldi. Hediyeyi vereceğiz ama iki tane daha yorum var. Onlara bakalım istersen. Bakalım. Yine isim yok. Mesleğimde en sevdiğim yanı, kimsenin bir kahve içelim deyip hesap istememesi, çünkü ben hesabı tutuyorum zaten.
4: Oo.
3: Evet. Havalı. Ha, isim var. Buket Çekiç. Günaydınlar diyelim.
4: Günaydın.
3: Sevmediğim yanı da ay sonu geldiğinde herkesin gerçek yüzünü görmek. Güzel. Güzel, güzel. Nasıl acaba o yüzler? Çok merak ediyorum.
4: Değil mi? Bende de bir tane yorum var. Tamam. Nermin Hanım, sıkıcı dinleyicilerimizden.
3: Sıkıcı dinleyici mi?
4: Sıkı dinleyici.
3: Çok iyiydi bu. Sıkıcı dinleyicilerimizden.
4: Neden sürçülisan evet, oldu biraz, affola.
3: Sıkıcı dinleyicimiz kimdi?
4: İnsanlara yardımcı olmak benim en sevdiğim. Hastanede çalışıyormuş.
3: Aa, süper. Aa,
4: gerçekten.
3: Ya.
4: Sevemediğim ise her gün işe gelme demiş.
3: Ya şimdi ya, evet, o
4: gerçekten yorucu.
3: Her gün işe git işe git mantığı gerçekten can sıkıyor, ama yaptığınız iş gerçekten çok kutsal bir iş. Bunu her zaman söylüyorum. Hastanede ne iş yapıyor olursanız olun, o ortamda bulunmanız, herkese yardım etmek amacıyla o ortamda çalışmanız
4: çok
3: bence
4: önemli.
3: Çok kutsal bir şey.
4: Evet.
3: Süper. Sıkıcı dinleyicimiz. Mertkan Deran. Söyleyemedim ya. Mertkan Deran. Günaydın, hayırlı sabahlarınız olsun. İyi yayınlar dilerim abi. İşimin en güzel tarafı, sürekli farklı insanlarla tanışıyorsun. Farklı milletlerle sohbet etme güzelliği doğuyor demiş. Ama sürekli yolda olduğum için de o biraz riskli ve yorucu tarafı. Ama genelde harika bir işim var demiş. Bir de dipnot var. Bu arada sana kırmızı çok yakışıyor abi demiş. Tamam, merci. Mertkan.
4: Keyifli. Canımsın. Güzel meslek.
3: Güzel güzel. Var mı başka yorum?
4: Bende başka yorum kalmadı. Bence hediyeyi de verebiliriz.
3: Verelim
4: Seçtik
3: mi
4: artık? Seçtik sanki.
3: Sanki.
4: Sanki.
3: Tamam.
4: Aslında
3: hadi.
4: Hepsi çok güzel.
3: Bence
4: bugün
3: de güzel.
4: Bugün yorumların hepsi çok iyi.
3: Ama böyle devam edersek zaten herkese hediye vereceğiz ya.
4: Tabii siz hep cevap verin ki.
3: Evet. Biz de hediyelerimizi verelim herkese, evet. Bir bir. Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz.
4: Tabii ki.
3: Kime verdik?
4: Ya ortaokul öğretmenine verelim.
3: Verelim değil mi?
4: Evet.
3: Benim afiyet de içimden değilsin. Aklımdan o geçiyordu valla. Süper. İsim neydi?
4: Pembe Hanım.
3: Pembe Hanım.
4: Instagram'dan ulaşmış bizlere.
3: Tamam.
4: Teşekkür ediyoruz dinlediği için bizi. Pembe uzun boylu.
3: Pembe uzun boylu.
4: Okullar
3: ya.
4: Açılmadan şöyle gelsin. Bir içi ferahlasın.
3: Demek
4: Kuatro
3: kafeden,
4: evet.
3: O efsane tarif.
4: Moz kıvamında dondurma lütfen.
3: İki tane de kahve, iki tane de dondurma verelim evet. Öğretmenimize. Ne zaman açıyor okullar? Eylül'de mi?
4: Eylül.
3: Tamam. Tabii. Eylül'e kadar gelin, yiyin, için. Aa, çok ara oldu değil mi? Ne? Ha, bu arada bu dinleyicilere hediye veririz. Ne zaman gelmeleri lazım?
4: Onu diyecektim.
3: Evet.
4: Sınır yok yani.
3: Sınır yok.
4: İsminiz kafeye verildi.
3: 2030 yılına kadar.
4: Yani tabii çok da uzatmayın.
3: Tabii.
4: Lütfen.
3: Dondurma mevsimi kapanmasın en azından.
4: Yani havalar soğumadan, çünkü kışın da sıcaklara geçeceğiz.
3: Bak, bizim zamanımızda kışın dondurma yenmez denirdi, ama şimdi kışın dondurma yenir diyorlar.
4: Yani yiyoruz da yani. Hiç o özellik kalmadı.
1: Valla hani. Eskilerde öyleydi. Biz değil öyle mi? Büyüdük. 70'lerin çocuğuyum biliyorsun. O dönemde dondurma kışın yenmezdi.
4: Soğuk bir şey sonuçta yani. Ne yiyelim?
1: Anne baba çocuğunun iyiliğini düşünüyor.
4: Tabii,
1: hasta olur hasta. Neme lazım diye. Süper. Hediyemizi verdik. Kime gitti hediyemiz?
4: Pembe,
1: öğretmenimiz.
4: Pembe uzun boyluya gitti.
1: Pembe uzun
4: hocamız.
1: Boyluya gitti. Bugünkü artık bu bölümü kapatıyoruz.
4: Abidik Gubidik'in
1: abidik
4: sonuna
1: gubidik
4: geldik.
1: Şu anda ismi bu. Abidik Gubidik programımızın sonuna geldik. Günün sorusu pazartesi devam ediyoruz.
4: Tabii ki.
1: Pazartesi yine sevgili Ece ile bir hikaye çekeceğiz. Günün sorusunu paylaşacağız. Yorumları bekleyeceğiz. Evet.
4: Teşekkür ediyorum.
1: Annenin son öğütünü sana bir kez daha hatırlatıyorum. Akıllı ol. Tamam mı?
4: Tamam abi.
1: Pekala millet. Hediyemizi de verdik. Çok keyifliyiz. Üstümüzden büyük bir yük kalktı. Bu bölümü kapatıyoruz. Aslında yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Zaman su gibi akıp geçiyor. Her zaman söylüyoruz. Yani bak. Sevdiğin insana sevdiğini söyleyeceksin abi. Zaman akıp geçiyor.
4: Pişman
1: öpmek istediğin insanı gidip öpeceksin abi.
4: Gurur yapmayacaksın.
1: Evet ya. O yüzden yani zamanın nasıl aktığını anlamıyorsun ya. Bir bakıyorsun aha 53 yaşında. Anladın? O yüzden hayatta ne yapmak istiyorsanız arkadaşlar vakit kaybetmeden, aklınızda ne varsa vakit kaybetmeden muhakkak yapın. Az sonra tekrar burada olacağız. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok
4: dinlenen Türkçe pop müzik radyosu.
2: Enerji. Sadece hit müzik.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.
1: Avize dünyasının sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek.
0: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi okul ödemelerinizde vade farksız, masrafsız 8 taksit kolaylığından yararlanabilirsiniz. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.

0: çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bunkutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
1: Kim bilir, belki de sizsiniz.
2: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Merhaba millet. Günaydınlar herkese. Sabahların efendisi ben ve şimdi bugünkü son anonsumla karşınızdayım. Radyo Enerji'de her sabah sunduğunuz bu programın adı da Sabahların Efendisi. Evet, sonuna show ekliyoruz dilersek. Bu kelimenin Türkçe yazılışı ŞOV, show diye yazılıyor. Ancak bir problem var. İngilizce'de show farklı bir anlam taşıyor. Yani show farklı. Bir tanesi W ile yazılan show gösteri anlamına geliyor. Show diye V ile telaffuz edilince sokuşturmak anlamına geliyor. Peki siz de biliyorsunuz sokuşturmak hoş bir kelime değil. Yani boyu yetmeyen bir yere bir şeyi, yani değeri düşük bir malı iyi bir şeymiş gibi kakalamak anlamında daha çok kullanılıyor. Tabii bu sizi yanıltmasın istedim. Yani uyarayım istedim. Ben dandik bir mal değilim, iyi bir malım. Ya bunları da dedim ya yayında. Bak yarın ölsem konuşmadığım saçma sapan hiçbir şey kalmadı kariyerimde diye gam yemem artık ya. Değil mi? Dün fazla uyuyamadım. Böyle çok uykumu almadığım zaman sinirsel bozukluklar için kullandığım ilaçlarım var. Onları bugün geç aldım. Ve henüz bir kısmı etki etmemiş olabilir. Yani bakalım bugün nasıl gidecek işler acaba? Bir şeyler olacak o kesin de. Avize Dünyası Sabahların Efendisi'ni gururla sundu diyeceğiz. Ama ayrılmadan bir kampanyamız var. Onun detaylarını sizlere aktarmam lazım. Avize Dünyası'nda şu anda millet iki al bir kampanya, bir öde kampanyası devam ediyor. İki alıyorsunuz, bir ödüyorsunuz. Avize Dünyası'na gittiğinizde beğendiğiniz, hoşunuza giden iki ürünü alıyorsunuz. Kasaya gittiğinizde sadece bir tanesini ödüyorsunuz. Nerede diye merak ediyorsanız hemen söyleyelim. Bilenler biliyor zaten. Avize Dünyası Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele'de Çim Pazarı'nın tam karşısında. Muhteşem bir kampanya. İki al bir öde kampanyası şu anda Avize Dünyası'nda devam ediyor. Kaçırmanızı istemiyorum. Her şey stoklarla sınırlı. Geç kalmayın ve iki al bir öde kampanyasından yararlanın millet. Pazartesi sabahı tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Yarın önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık burada. Şimdi hit şarkısı Zor, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.

0: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
1: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
2: Çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bungutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
3: Kim bilir, belki de sizsiniz.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

de popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı seslerinden biri Melek Mosso burada düzenlemesi. Faruk Sabancı imzası taşıyan bir MFÖ şarkısıyla mazeretim var asabiyim benle şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girne Fest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

0: kraliçesi. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
1: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
0: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise pop müziğin başarılı iki ismi Bengü ve Ümit Sayın burada. Yıllar önce Ümit Sayın'dan dinlediğimiz bir çalışmayı bu kez bir düet olarak dinleyeceksiniz. Bu ikiliden Ya Sen Gidip De, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Yine

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: ilçesi. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
1: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
0: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

güzel buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Zeynep Bastık burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına. Sizler tarafından da çok seviliyor. Onlardan biri Destan'la bu kez Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Uygulamasını indirebilir, tarzınız uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin iki sevilen ismi Beşir Bayraktar ve Tantaşçı burada. Şarkıları aklında kalmasın. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: Hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bunkutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
2: Kim bilir, belki de sizsiniz.
3: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
4: Şampiyonluk hikayesi BeSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
3: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
5: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

ise pop müziğin başarılı gruplarından biri. Griffin burada. Yıllar boyu çok özel şarkıları bizlerle paylaştılar. Onlar arasında ön plana çıkan ve dikkat çeken bir Erol Evgin şarkısıyla Bir de Bana Sorla Şimdi grup Kıbrıs'ın Türk

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.

0: ilçesi. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
1: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
0: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

yeni çalışmalarla bizim için önemli yeri olan gruplardan bir tanesi Kolpa burada. Dikkat çeken çalışmaları Ya Kal Ya Git'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı.

0: puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: 16 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bunkutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
1: Kim bilir, belki de sizsiniz.
2: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

saatlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatle birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi başladı an itibariyle. Hepiniz hoş geldiniz. Harika bir cuma günündeyiz. Ağustos'un ortası, günün ortası ve tabii ki de haftanın son iş günündeyiz. Kimlerine göre değişiklik gösteriyor olabilir ama cuma gününün enerjisi bir başka ve biz de enerji keyfinde keyifli şarkılarla ve keyifli konularla moral motivasyonunuzu yükseltmek için buradayım. Enerji keyfi başladı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Ülkemizin tescilli tek güzellik yarışmasının son güzellik kraliçesi
2: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
1: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
2: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com
5: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
6: Hit müzik

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada her sabah sabahların efendisinde buluşuyoruz. Böyle saat 8-9 arası sizlere soru soruyoruz. Sorularınızın cevaplarını 8-9 arası yayında paylaşıyoruz canlı bir şekilde. Soruları nereden paylaşıyoruz? Tabii ki de sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram'da hikayeler bölümünde, enerji 931 kendi kişisel hesaplarımızdan da paylaşıyoruz. Günlük soruyu oradan bulabilirsiniz. Sonrasında da sabahların efendisiyle birlikte sabah yayınında birlikte cevaplarınızı değerlendiriyoruz, konuşuyoruz, sohbet, muhabbet ediyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz ve bunun sonucunda da hediyeler kazanıyorsunuz. Çok değişik hediyelerimiz var. Detaylar hem sosyal medyamızda hem de sabah yayınlarında ve şimdi enerji keyfi devam ediyor. Tamam.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Türkçe pop. Enerji.
1: Kalan çok ama sen değil. Herkes yol, limanım değil. Bir şakaysa hiç komik değil.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta ve hafta sonu geldi. Bu hafta sonu katılabileceğiniz birçok etkinlik gerçekleşiyor adamızda. Rap konserlerinden tekno partilere kadar, klaplardaki etkinliklerden beach partilere kadar, otel konserleri, sevdiğiniz sanatçıların konserleri, tiyatrolar, festivaller, çok böyle coşkulu bir haftaya doğru ilerliyoruz. O yüzden detaylar Gişe Kıbrıs'ta, biletler Gişe Kıbrıs'ta, müzik yine nisi de radyonuz enerjide.

0: Hiçbir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda lounge hizmetlerinden ücretsiz faydalanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
2: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
3: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Her anında, hep yanında, Aveon, Aveon Sigorta.
5: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
6: Genç Yapı Market'te bu ay antrasit Buda

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Enerji Play aplikasyonumuzu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Her gün bahsediyorum sizlere ve bizi oradan dinleyen dinleyicilerimiz de var. Teşekkür ediyorum. Neden teşekkür ediyorum? Çünkü Enerji Play aplikasyonu bize ait bir aplikasyon. Telefonunuza indirdikten sonra radyonuz enerjiyi, diğer radyolarımızı ve aynı zamanda sadece web üzerinden dinleyebileceğiniz müzik tarzına göre böyle ayrılan radyolarımız var. Yani ne demek bu? Frekanslarda bulamayacağınız, hem kesintisiz hem de sadece diyelim Türkçe pop dinlemek istiyorsunuz, sadece yabancı müzik dinlemek istiyorsunuz, sadece böyle efkarlı müzikler dinlemek istiyorsunuz. Bunlardan oluşan bir radyomuz var. Enerji Play aplikasyonumuzda, daha doğrusu birçok radyomuz var. Aynı zamanda müzik haberlerimiz mevcut. Her gün böyle düzenli olarak yeni haberleri sizlerle buluşturuyoruz. Birbirinden keyifli, böyle yüzünüze bir gülümseme verecek podcastlerimiz var, DJ setlerimiz var ve daha fazlası Enerji Play aplikasyonumuzda. Google Store veya App Store'da NRG Play olarak yazdığınızda bulabilirsiniz. Benden söylemesi, Enerji Keyfi devam ediyor.

0: adamları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşıladık. Sevdiğiniz şarkılarla birlikte Cuma gününe devam ediyoruz.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor. Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com
4: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Az önce Sıla'yı dinledik ve Sıla Girne Festivali kapsamında ülkemize konser vermeye gelecek. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ta, elinizi çabuk tutun. Biletler tükendi, tükenecek. Enerji Keyfi devam ediyor.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Aircam mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Aircam mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Ayşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve bugün çok güzel şarkılar yayınlandı. Sevdiğimiz sanatçılardan, özlediğimiz, beklediğimiz tüm sanatçılardan yeni şarkılar geldi ve şöyle bir listeye göz atmak istiyorum. Mabel Matiz'den bu hafta içerisinde bir şarkı daha gelmişti, sürpriz bir single. Oğuzhan Koç bizleri artık yeni şarkısıyla karşıladı. Sonra listeye bakıyorum. Selin'den yeni bir şarkı gelmiş. Biz de şimdi geçmişlerden gelen bir şarkısını dinleyeceğiz. Ferhat Göçer'den gelmiş, Mavi Gri grubundan gelmiş, Melis Fis'ten gelmiş ve daha birçok isim ardı ardına bizlerle buluşturacak. Bu hafta yeni şarkılarını biz de sizler için önümüzdeki günlerde listemize dahil edeceğiz. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam.

bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bunkutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
1: Kim bilir, belki de sizsiniz. Bay.

0: Digitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
1: Şampiyonluk hikayesi beIN Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Digitürk Kıbrıs 444-77-33.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com.
4: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Birlikte hafta sonuna hazırlanıyoruz ve yine bir hafta sonu geldi çattı. Sosyal medyamızda çekilişlerimiz devam ediyor. Pop 20 listemizin çekilişi hala sürmekte. Bizleri Enerji931'ne regeplay.com'dan takip ederseniz zaten görüyor olacaksınız çekilişlerimizi. Enerji Keyfi'ndesiniz. Model grubunun yeni şarkısı, geri dönüş yaptıkları şarkısı Ölürüm Daha İyi. Radyonuz Enerji'de.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Şimdi biraz tarzı değiştiriyoruz. Sonrasında harika bir mini mix sizlerle olacak. Enerji Keyfi devam ediyor. Sen de

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi yurt

0: milli puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Nyaris sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken sizleri şimdi birazcık geçmişe, ama yakın geçmişe ışınlıyorum. Sonrasında yine ilk 5 listemizi dinleyeceğiz. İlk 5 listemizin değişmesine son bir gün kaldı. Sonrasında yeni bir listeyle karşınızda olacağım zaten yarın. Enerji Keyfi'ndesiniz. Önce Soner Sarıkavı'dayız. Sonra ilk 5 listemiz. Sonra devam ediyoruz.

5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: BJ ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu planınız ne bilmiyorum ama eğer hafta sonu denize gidecekseniz size çok güzel bir yer önermek istiyorum. Böyle her şey olsun, kahvaltımdan, öğle yemeğimden, içeceklerimden her şeyler dahil olsun diyorsanız Concord Ara'yı öneriyorum. Girne'de yeni açıldı ve gerçekten hem lüks, hem konfor, hem şıklık, hem böyle rahat edeceğiniz, ferahlayacağınız çok güzel bir beach kullanımı var. Günlük kullanım hakkı var. Sabahtan gidiyorsunuz, güzel bir açık büfe kahvaltı sizleri karşılıyor. Sonrasında lobide bulunan harika bir pastaneden istediğiniz kadar tatlı yiyebiliyorsunuz. Üstüne havuzdaki bütün pool barlarda bedava içecek haklarınız var tabii ki de ve imza kokteylleri efsane. Sadece Concord Area'da bulabileceğiniz birçok imza kokteylleri var bu arada. Ayrıca snack bardan, öğle yemeğinden de faydalanıyorsunuz. Havuzdan, havuzdaki aktivitelerden, spa'dan yararlanabiliyorsunuz. İnanılmaz şık ve çok büyük bir spa sizleri bekliyor. Çok büyük bir kapalı havuz, sauna, buhar odası, hamam deseniz inanılmaz dekor edilmiş. Bence bir deneyimlemeniz şart. Benden söylemesi Enerji Keyfi devam ediyor.
2: İçimde bitecek gibi durmayan adını koyamadım, sen varsın.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.
5: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533-866-1310.
6: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
7: Genç Yapı Market'te bu ay Boş GBH 240 kırıcı delici ve SDS Plus 5'li uç seti 7199 lira 90 kuruş.
8: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
9: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
10: Bu nasıl süper bir ligi, bir rakiplendik bu sezon.
11: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
9: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
12: Ülkemizin tescilli tek güzellik yarışmasının son güzellik kraliçesi...
13: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 Güzellik Yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 Güzellik Yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
12: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Kraliçesi.
13: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: gişekıbrıs.com
4: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
14: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar.

0: Bayece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin ve yine bir haftanın daha sonuna geldik. Ağustos'u ortalamışız bile. Ve hafta sonu tabii ki de her zamanki gibi Pop 20 listesiyle tekrardan buluşuyor olacağız bu frekansa. Cumartesi günü saat 16'da, pazar günü saat 12'de bir Pop 20 listesi sizleri bekliyor olacak ve Pop 20'nin sonunda da sizleri bir hediye bekliyor. Detayları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Herkese iyi hafta sonları, hoşça kalın.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Bu gece

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko yazar kasa posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Gir Nefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi tatil harcamalarınızda cazip iade avantajlarından yararlanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
2: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
3: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
4: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
3: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.

0: %30 indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve Esiva 2 Kia'nın da hizmetinizde.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence

0: Çeyrek Asırlık Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bumkutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
1: Kim bilir, belki de sizsiniz.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik. Sadece

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Box Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi BeSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
3: Ülkemizin tescilli tek güzellik yarışmasının son güzellik kraliçesi
4: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
3: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
4: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
5: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım yalnız.

0: hiçbir yere ayrılma. Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anı

0: yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Hıprasın.
1: Hıprasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5.
0: Enerji.
1: İlk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler, özel

0: şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Enerji. Sadece hit müzik.
2: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Ya. Cilveli değil mi sanki bomba? Tavlarım incitmeden onu ya. Lodosum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba? Nefis.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi okul ödemelerinizde vade farksız, masrafsız

0: puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor. Dijitürk Kıbrıs 444 77 33.

0: 16 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bungutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
1: Kim bilir, belki de sizsiniz.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Fit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA

0: Kraliçesi.
1: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
0: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
1: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
2: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
3: Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı.

0: Digitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
1: Şampiyonluk hikayesi Beansports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Digitürk Kıbrıs 444 77 33.

Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nearest Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearest Bank

0: 16 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bungutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
1: Kim bilir, belki de sizsiniz.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Gir Nefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Ülkemizin tescilli tek güzellik yarışmasının son güzellik kraliçesi
2: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
1: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
2: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
3: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Hiçbir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
3: Şampiyonluk hikayesi beIsports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
2: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
4: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niyarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niyarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil post teknolojisiyle buluşturun.
5: Çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bunkutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
6: Kim bilir, belki de sizsiniz.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bak. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: kraliçesi.
1: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
0: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
1: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bunkutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
2: Kim bilir, belki de sizsiniz.
3: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da.
1: Ülkemizin tescilli tek güzellik yarışmasının son güzellik kraliçesi
2: Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması anlamlı ve amaçlı güzellik misyonuyla gerçekleşiyor. Kim bilir, belki de Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçelerinden biri de sizsiniz. Miss Kuzey Kıbrıs 2026 güzellik yarışması başvurularınızı gunkutajans.com'dan gerçekleştirebilirsiniz.
1: 40 yılın yarışması Miss Kuzey Kıbrıs güzellik kraliçesi.
2: Güzellikleri yaşa ve yaşat.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

Enerji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için

0: bir yere ayrılma. Eylül ayı itibarıyla Girnefest 2026 başlıyor. Yıldız Tilbe, Duman, Sıla, Fatma Turgut, Buray, Hayko Cepkin ve çok daha fazlası sahnede. Biletler gişekıbrıs.com'da. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Çeyrek asırlık Bay Kuzey Kıbrıs yarışması 2026 finalinde sizlerle. 18-24 yaş arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi baylar. Başvurularınızı bunkutajans.com'dan yapabilirsiniz. Bay Kuzey Kıbrıs 2026.
2: Kim bilir, belki de sizsiniz.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Fit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedi. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.

0: da duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

yara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Bir

0: onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: çocuğum.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.